0: Yani film festivallerden dolayı.
1: Bir yaptı ki.
0: Oh, 1 3 6 0 1 8 the money.
1: Good morning.